します。シェルバシュホール。ホシゲンデス。セワネ。インシャアラハルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturulmuş bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş geldiniz.

0: Merci, Pas. Şey başlıyor. Hoş geldiniz. Sevabim. İnşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduk.
1: Bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.